Ya me çare me de bo. Demi veri, hız beni çimaneme verdi. Hızır o kal ve jino zeri jüş hevede. Şili evindena, ma beni me lal. Laltina ma, sirota şevede manena. Rüye ma ben o kutuyu de şikayı. Çime şevede, deru dormeye ma cehennem. Adır var eno. Ma berbenime. Çime ma ze peskuviyake birindara neşkina vazdu neçirvanandest. Beçare menda. Çime ma çime daye. Ez kaytı resmane siyavu sıpiyan ne ben arayna. و زمان وقت واریای ششیلیه ده بمانو وادزد ببه وازد زره شوه ده استاران بتره روی آسمینی را درمانه مه دست مایامه بو چاره مه ده سره مه ده بو و لازم نیو شدر ناشوه قد چینه بو ما و آسمینی Heval bime. Astareye ki roştiya çimane mabe. Çimane.

Dargah hestiyên oreya ko Selemay Babel es Selema ko ko çun hatina rivaya ko parhelengi ale dargah hestiyên ore rojan ko li saata pencan sibehi hatta nehe ko sibehi jedi roka iro ve beveji hatiye da xuyaniye kadın hatiye Ravustandin ev yek şijber ko da spekerina ko xabatın aliye Türkiye'yin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riyedin avvara her du dargahanda du vaki ko amada kariye ka jubu vakirin ariye ka nuya ko teybeti jubu bajar kaşiyaji bazırganiye.

xelkamaya eru lese ve amade buna balyoza Türkiye u hız hebaneci konsola xaniya Suriye ile Antabey ve dike urem mehevre nasıl ki?

Turkiye usulü eşbu hortkırına hafkarya de saktora tandırıstiye de ko. Umara dumaya ka kul müzakirya Türkiye usulü duvarı tandırıstiye uzan istibjişki de ko. Mamuranda dumaka ko fikirandine ko. Fem kirina ka imzakirya ve avgavajji bi armanca hortkırına ko şirket adına vara her duvalatiyanda. Bu pişkısına hafkarya tandırıstiye hatiye avetinde ko hizmeti. Berjuan diye her du galiyan beke waliye perverte daliyat kes ko taqas kirya ko afay manaji de bebe sadami ber farah kirna qadin hafkar ya gühürtina ezmune ko bijishki ko avya ko jipisht kiraya havaldane pish khisna khismat gozerin tendrusti dika o tekilin her du walatenji khordika.

Türkiye usulü eşbu hortkırına hafkarya de saktora tandırıstiye de ko. Umara dumayaka ko müzakirya Türkiye usulü eduvare tandırıstiye uzan istibjişki de ko. Mamuranda dumaka ko fikirandine ko. Fem kirina ka imzakirya ve avgavajji bi armanca hortkırına ko şirket adına vara her duvalatiyanda. Bu pişkistine hafkarya tandırıstiye hatiye avetinde ko hizmeti. Berjwandiye her du galiyam bika waliye perwertadariya te kes ko taqas kriya ko afay maranji da baba sadame ber farah kirna qadin hafkariya u gehurtna ezmune ko bijishki ko avya ko jipisht kriya hawaldane bish khisna khismat gozerin tendrusti dika u tekilin her du walatenji khordika.

Şerava ko muhabbatoji ve çavdiriya ko rina şandınare ve beriye ko ruvarın jivaki ukara ve hafkariya rehistina ko benefşa ve velte ko benefşiya benefşiya ko alikariya deriyayi ko yakıcariya ko miqdara ve jisi 25 dolar amerikiyen anji ko vaki heviya ujwe bilera ya suri lisar pensin malbat ko jnu ve geryon herime frine Şera ve şerra ve muhabbata ku cihatiye da başkırın. O li gelbe ya keci çağlık yiyen şahiye u piştikireyi je bu zarokan cihatiye de darxistin.

Cezarya ko Cezarya be do golan hembere gola kabser Urdunê ko ketiya u şansê we ya ko derbas buna ko qona xadu yemin da bişkina beşek verina ko kapa jihane ya ko sada hazır bir suçu şadaji Paris diyar.

Merwan el-Helebi, Lobalar var ya Konavandiya le Naxşxane ya Zaningeha Alkol El Mawasta Kolej Şame ve Kire Pişti Kuav Lobalar Vura Jnubeji Hatı Nujan Kirin Bu Amurin U Kolomaliyen Heri Ko Pişkefti Yenko Lobarvaniye Hatiye Hafkar Kirin Bangan avandiya ya Suriye derbar ya peşver çoya gohertina derave de Pereyen kefineş bu kudan ıslandına derbastara kudmina U khandiye heza khayajik u kanuniya tamam Heya kudab ya roja si etil mehye salada hızlı bu suja şanda U da demedavaşandı

Evet, hem kışında ve halakama ya iro. Bu aşuliyana vara bu. Riyara diyor de lal. Bu gelek isfaz, şubu kahder kilin ama. Bu her tüm, ben de kifu haşiyede bimine.

Türkiye usul bu hortkırına hafkarya de saksora tandırıstiye de ko. Umara dumaya ka kul müzakirya Türkiye usul ye duvarı tandırıstiye uzan istibjişki de ko. Mamuranda duma ka ko fikrandine ko. Fem kirina ka imzakirya ve avgavajji bi armanca hortkırına ko şirket adına vara her duvalatiyanda. Bu pişkısına hafkarya tandırıstiye hatiye avetinde ko hizmeti. Bejwandiye her du galiyan bike waliye perwerdadariya te kes ko taqas kirya ko afay maranji de bebe sadame ber farah kirna qadin hafkariya u gehurtina ezmune ko bijishki ko avya ko jipisht kiraya hawaldane bish khisna khismat gozerin tendrusti dika u tekilin her du walatenji khordika.

energico, elektrike isteje, kusiteje ko karinġ kxandina ko kapola jien binadar ja jienku. Navanda elektrike jien le bażare ko herezzani li gundawari bakuri hlebe. Kudi jedikin ko tamam kena wabga vaġi da čuvaja hawaldanin berdawama u dżuare jienku. Hargam diye da kote kujbu ko nujankirna bin saziye tore o amada kar yenko ve garandina hareke elektrike jbu bajer u baştirkirna ravuşa hizmet gözeriyen yenko şimbaryanda demeşandı.

Cezarya ko Cezarya be do golan hembere gola ka besser ordune ko ketia u şanse ve ya ko derbas buna ko kona khadu yemin da bishkna bishek verina ko kapa jihane ya ko sala da hazır bir suja şadaji Paris diyar.

Türkiye usulüyeş bu kurtkırına hafkarya de saktora tandırıstıya da ko. Umara dumaya ka kul müzakir ya Türkiye usulüye duvarı tandırıstıya uzan istibrişki da ko. Mam oranda duma ka ko fikirandine ko. Fem kirina ka imzakir ya ve avgavajji bi armanca kurtkırına ko şirket adına vara her duvalatiyan da. Bu pişkısına hafkarya tandırıstıya hatiya avetin da ko. Hizmeti Bejwandiye her du galiyan bike waliye perwardadariya te kes ko taqas kriya ko afay maraji de baba sadame ber farah kirna qadin hafkariya u gehurtna ezmune ko bijishki ko avya ko jipisht kriya hawaldane bish khisna khismat gozerin tendrusti dika u tekilen her du walatenji khordika.

Studio Türkiye Enerji Kolektrek Esteya Kusiteye Ko Karin Şandına Ko Kapolayın Binadar Yayın Ko Navanda Elektrik Yenle Bajare Ko Heretanil Gündavari Bakuri Helebe Kudi Yedikin Ko Tamam Kerna Vavgavajı Da Çuvaya Havaldanın Berdavama Uduşuvare Enko Pargandi Yeda Ko Te Kujbu Ko Nujankirin Abin Saziye Tore Amada Karyen Ko ve garandına her iki elektrik eş bu bajer u baştır kırına ravuşa hizmet gözeriyen yiyin kuşin varyanda demeşandı.

hele bir lobalar var ya, konavandiya, nakışkhane ya, zanengeha, alkol, el mawasta, kolu şami ve kire. Pişti ku av lobalar vura jnu veji, hafte nujan kirin, bu amurin u kolomaliyen heri ko pişkefti yenko, lobarvaniye hatiye hafkar kirin. Bangan avandiya ya Suriye derbar ya peşve çoya gohertina derave de Pere yen kefine jvu kodan standına derbastara kodmina O khandiye heza khayajik o kanuniya tamam Haya kodab ya roja si etil mehye sarada hazır bu suja şanda O da demeda başandına ko ye hev dumayina kodu mruvadık hara dervaye kefin ko ده همو کارن در باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره یند در یایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هر تناوه جی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیه پشتی دیرو که سی مهی ترمه جی در وایه کفن کو هیز اخایا قانونی ای باریا کو ونداده که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو Bu xidane yüzi ya gohertina navdi çeşiş bir ve koji pijva çuna kışandına dravali bangana vandiya Suriye'de heye 5 salan le guri mekanizmayı rakirina rekhistina yin kodiyar kiriya kodeje paşe jira gandiyya berdavam dike.

Turkiye usulü eşbu hortkırına hafkarya de saktora tandırıstiye de ko. Umara dumaya ka kul müzakirya Türkiye usulü eduvarı tandırıstiye uzan istibrişki de ko. Mamuranda dumaka ko fikirandine ko. Fem kirina ka imzakirya ve avgavajji bi armanca hortkırına ko şirket adına vara her duvalatiyanda. Bu pişkısına hafkariya tandırıstiye hatiye avetinde ko. Hizmeti Berjwandiye her du galyan bika waliye perwardadariyat kes ko taqas kriya ko afay maraji da baba sadame ber farah kirna qadin hafkar ya gohurtna ezmunen ko bijishki ko avya ko jipish kriya hawaldan bish khisna khizmat gozarin tandrusti dikaw tekilen her du walatenji khordika.

Surya Türkiye Enerji Kualakitre Kesteya Kuseteye Ko Karın Şandına Ko Kapolayın Binadar Yayın Ko Navandala Kitreke Yenle Bajare Ko Heretanili Gündavari Bakure Helebe Kudi Yediken Ko Tamam Kerna Vavga Vajide Çuvaya Havaldanın Berdavama Uduşuvare Enko Hargandi Yede Ko Te Kujbu Ko Nujan Kerna Bin Saziye Tore Amada Karyen Ko ve garandına hareket elektrik bu bajer u baştır kırına ravuşa hizmet gözeriyen yiyin kuşin varyanda demeşandı.

Türkiye usulü eşbu hortkırına hafkarya de saktora tandrosiye de ko. Umara dumaya ka kul müzakirya Türkiye usulü duvarı tandrosiye uzan istebrişki de ko. Mama uranda dumaka ko fikir andine ko. Fem kirina ka imzakirya ve avgavajji bi armanca hortkırına ko şirket adına vara her duvalat yanda. Bu pişkısına hafkariya tandrosiye hatiye avetinda ko hizmeti Berjwandiye her du galyan beke waliye perwatadariya te kes ko taqas kriya ko afaymana jide beba sadame ber farah kirna qadin hafkariya u gehurtna ezmune ko bijishki ko avya ko jpisht kriya hawaldane bish khisna khismat gozerin tadrusti dika u tekilen her du walatenji khordika.

Suriye, Türkiye, enerji, kolak, trekes, deya, ko, karin, şahandına, ko, kapolayın, binadar, ko, navandalık, trekeyin, lebajare, ko, heret, zanili, gündavari, bakure, helebe, Kudiyedikin ko tamam kene avgavajı da çuvaya havaldanın berdavama uduşvare enko Pargandiye'de kote kuşbu ko nujankirin abin saziye ama da kariyen ko ve garandına hareke elektrik eş bu bajer u baştırkirin ara uşa hizmet gözeriyen yen ko şimbariyan da demeşandı.

Hararet kısmet her yasını Ne cüker isken bile Kavcı her yaktık şine peşadını Hararet kısmet okur mu keze şöyle

Evet, hem dışında ve halka maya iro. Bu Juliana fara bu. Riyar adiyo de lal. Gelek isfaz, şu kahder kelen ava, bu her tüm, ondaki bu haşiyede bimine.